0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu belirten Erdoğan, "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le telefonda görüştü. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Leyen, "Türkiye kilit öneme sahip bir ortaktır," dedi. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut Blosu'ndaki tüm teknelere müdahale etti. 85'i Türk, 428 aktivisti alıkoydu. ABD, küresel Sumut Blosu'yla bağlantıları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim," dedi. İran'sa ABD'ye sunduğu teklifin savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminatı da içerdiğini belirtti. Almanya, Türkiye'ye Haziran ayı sonuna kadar yeni Patriot savunma sistemi gönderecek. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in kullandığı 5 otomobil kriminal incelemeye alındı. Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyonda meclis üyesi dahil 5 kişi gözaltına alındı. İBB'nin iştirak firması Boğaziçi AŞ soruşturmasında gözaltındaki 57 kişinin emniyetteki işlemi sürüyor. Tokat ve Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı %100 dolarak taşma seviyesine geldi. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi, eğitime ara verildi. Önlem olarak taş ve kum torbalarından 12 kilometre yığınak yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Pontus iddialarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. MİT Başkanı Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Şam'da bir araya geldi. Mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmasının diplomatik ve güvenlik gerekçesiyle iptal talebini kabul etti. Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta 5 gün önce çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Şimdiye kadar 14.600 dönümden fazla alan kül oldu. Dünya Kupası'na katılacak Amerika futbol takımı için yeni marş tartışmalarına Tarkan'dan açıklama geldi. Yaz hazırlıkları için stüdyoda olduğunu belirten Tarkan, "Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada," ifadelerini kullandı. Google, arama motorunu restoran rezervasyonu yapabilen ve haberleri takip edebilen yapay zeka destekli bir asistana dönüştürmeyi hedefleyen yeni özelliklerini tanıttı. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 ila 21 derece arasında.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak, maç saat 22'de. Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybetmesiyle Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Southampton, rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için Premier Lig'e yükselme playofflarından ihraç edildi. Bosporus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası başladı. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanan maçlarda uluslararası ve milli tenisçiler mücadele ediyor.
2: Türkiye'nin

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: your body.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katılımı.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Albayrak Finans. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Limitsiz. Metro.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Yeşil FM'de yine harika bir sabah. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kesa.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Albayrak Finans. 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Com.tr'de.
10: Reklamlar.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katılımı.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu belirten Erdoğan, gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le telefonda görüştü. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Leyen, Türkiye kilit öneme sahip bir ortaktır dedi. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut Blosu'ndaki tüm teknelere müdahale etti. 85'i Türk, 428 aktivisti alıkoydu. ABD, küresel Sumut Blosu'yla bağlantıları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim dedi. İran'sa ABD'ye sunduğu teklifin savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminatı da içerdiğini belirtti. Almanya, Türkiye'ye Haziran ayı sonuna kadar yeni Patriot savunma sistemi gönderecek. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Soner'in kullandığı 5 otomobil kriminal incelemeye alındı. Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyonda meclis üyesi dahil 5 kişi gözaltına alındı. İBB'nin iştirak firması Boğaziçi AŞ soruşturmasında gözaltındaki 57 kişinin emniyetteki işlemi sürüyor. Tokat ve Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı %100 dolarak taşma seviyesine geldi. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi, eğitime ara verildi. Önlem olarak taş ve kum torbalarından 12 kilometre yığınak yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Pontus iddialarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. MİT Başkanı Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Şam'da bir araya geldi. Mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmasının diplomatik ve güvenlik gerekçesiyle iptal talebini kabul etti. Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta 5 gün önce çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Şimdiye kadar 14.600 dönümden fazla alan kül oldu. Dünya Kupası'na katılacak Amerikalı futbol takımı için yeni marş tartışmalarına Tarkan'dan açıklama geldi. Yaz hazırlıkları için stüdyoda olduğunu belirten Tarkan, bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değildi bu arada ifadelerini kullandı. Google, arama motorunu restoran rezervasyonu yapabilen ve haberleri takip edebilen yapay zeka destekli bir asistana dönüştürmeyi hedefleyen yeni özelliklerini tanıttı. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 ila 21 derece arasında.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: İstanbul.
10: Always metro.
9: Ankara.
10: Bodrum.
9: Bursa.
10: Antalya.
9: İzmir.
10: Always with you.
9: Forever metro.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
2: Metro FM. A Dolce Cabana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: hesap.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Bravo Atasay!
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
10: Limitsiz.

0: Reklamlar. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM.

0: Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
1: İyi ki Agesa, iyi ki Agesa.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Tenisin yanında, yarınında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu belirten Erdoğan, "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le telefonda görüştü. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Leyen, "Türkiye kilit öneme sahip bir ortaktır," dedi. İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki tüm teknelere müdahale etti. 85'i Türk, 428 aktiviste alıkoydu. ABD, küresel Sumut filosuyla bağlantıları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim," dedi. İran ise ABD'ye sunduğu teklifin savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminatı da içerdiğini belirtti. Almanya, Türkiye'ye Haziran ayı sonuna kadar yeni Patriot savunma sistemi gönderecek. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'in kullandığı 5 otomobil kriminal incelemeye alındı. Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyonda meclis üyesi dahil 5 kişi gözaltına alındı. İBB'nin iştirak firması Boğaziçi AŞ soruşturmasında gözaltındaki 57 kişinin emniyetteki işlemi sürüyor. Tokat ve Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı %100 dolarak taşma seviyesine geldi. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi, eğitime ara verildi. Önlem olarak taş ve kum torbalarından 12 kilometre yığınak yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Pontus iddialarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. MİT Başkanı Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Şam'da bir araya geldi. Mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmasının diplomatik ve güvenlik gerekçesiyle iptal talebini kabul etti. Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta 5 gün önce çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Şimdiye kadar 14.600 dönümden fazla alan kül oldu. Dünya Kupası'na katılacak Ameli futbol takımı için yeni marş tartışmalarına Tarkan'dan açıklama geldi. Yaz hazırlıkları için stüdyoda olduğunu belirten Tarkan, "Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada," ifadelerini kullandı. Google, arama motorunu restoran rezervasyonu yapabilen ve haberleri takip edebilen yapay zeka destekli bir asistana dönüştürmeyi hedefleyen yeni özelliklerini tanıttı. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 ila 21 derece arasında.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak, maç saat 22'de. Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybetmesiyle Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Southampton, rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için Premier Lig'e yükselme playofflarından ihraç edildi. Bosporus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası başladı. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanan maçlarda uluslararası ve milli tenisçiler mücadele ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto
3: ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Limitsiz bit müzik, metronome.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak, maç saat 22'de. Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybetmesiyle Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Southampton rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için Premier Lig'e yükselme playofflarından ihraç edildi. Bosporus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası başladı. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanan maçlarda uluslararası ve milli tenisçiler mücadele ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz
1: hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Break it.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Nokta.tr'de.
2: Reklamlar. Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Hep tatil
2: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
4: Fıkır fıkırım şu an.
5: Her şeyi oynarım.
4: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite diye.
3: Nereden diyorum?
4: Zillisin sen.
6: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak, maç saat 22'de. Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybetmesiyle Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Southampton, rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için Premier Lig'e yükselme playofflarından ihraç edildi. Bosporus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası başladı. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanan maçlarda uluslararası ve milli tenisçiler mücadele ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Metro FM'de

0: bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
9: Limitsiz hit müzik.

0: arasında var. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Tatil fırsatıyla.
4: Reklamlar.
0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bire

0: yarınında.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: candan.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
2: Ne ister ister ol.
3: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
4: Radio Gucci da Prada, da Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly
4: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Reklamlar.
7: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
8: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak
8: Finans, yarını güvenle planlar. Reklamlar.
9: PSM Love Summer by %100 müzik başlıyor. Uluslararası sahnenin en özgün isimlerinden James'in 6 Haziran'da Zorlu PSM %100 stüdyoda. Kendine has sound'u, güçlü canlı performansları ve bağımsız müzik sahnesine yön veren yaklaşımıyla unutulmaz bir geceye hazır olun. James'in. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
10: Limitsiz hit müzik, limit

0: 25 yıldır hep seninle. Sperdiz.
1: Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitme.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly
4: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Aslı senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele kılçık hocam.
11: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık hocam.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
9: Limitsiz hit.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Dinamik, limitsiz, hit müzik,
1: eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Metro FM.

0: don't mind.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Enerjiyle başladık, partileyerek günün ikinci bölümünden sona doğru gideceğiz. Her zaman yaptığımız gibi enerji, moral, motivasyonu da zirveye çıkartacağız. Radyonuz sonuna kadar açık olsun, keyfiniz yerinde olsun. Alex Warren ve Ordinary ile Metro Online devam ediyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

sonra Alan Walker'ın kariyerindeki en büyük hit'dir Faded. Müzik dünyasında da hem sizi dans müziğiyle keyiflendiren hem de duygu dolu dakikalar yaşatan nadir şarkılardan biridir. Günün keyfini zirveye taşımaya devam ediyoruz. En çok sevdiğiniz şarkılar Metro FM ayrıcalığıyla kulaklarınız oluşuyor. The Second Voice'un Let Me Be Seen.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Hep tatil
2: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam.
7: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Limitsiz hit müzik.

Radyonuzda günün yepyeni şarkısını dinlediniz. Ben Hims ve yanık sesiyle Melike ona eşlik etti. Aykeme Kema. Radyonuzdaydı. Bundan sonrası size kalıyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi, nasıl buldunuz bu yepyeni Metro FM itini? Oylamaya katılmak için DJ Cengiz Ünsal adresinden benim ve şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya katılabilirsiniz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

büyük rekorlarından birini kırmıştı Usher. Lil Jon ve Ludacris Rix'le beraber geldi. Yeah, efsane bir hip hop şarkısıydı müzik tarihinden. Engin'in keyfini zirveye taşıdığımız dakikalar Metro Online'da devam ediyor. Mo Black ve Salif Keita'nın bu şarkısı eskimedi ve ne zaman dinlesek Metro FM'in sesini bize açtırdı. O zaman bir kez daha açalım Yağmur için.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Bir acele kılçık hocam.
10: Reklamlar. Metro FM.
11: Limitsiz eğlence.
10: Limitsiz hit müzik.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz bu harika şarkıları sizler için çalıyor. The Sweet Will I Am'le beraber Hall of Flame müzik tarihinin en güçlü şarkılarından bir tanesidir. Günümüzü keyiflendirdi. Arkasından da Hakan Gürses'in gününü keyiflendirelim. Anima hayranlarının çok sevdiği şarkılardan biri son günlerde. Metro FM hayranlarının da tabii ki Bad Angel geliyor.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Yarınında.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
2: Metro FM.
4: The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Ardından sona ve hafta sonuna yaklaşan bir çarşamba günündeyiz. Bir de kocaman bayram tatili bekliyor ki değmeyin keyfimize. Ontario, Toronto ve Caravan'da bizi karşılayan şarkı. 15 adımı attığımızda enerji patlamalı bir şekilde partilemeye devam ediyoruz. Matthew Beach Punk geliyor. Bize özel hem de Let It Drop Now.
1: Limitsiz

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM'de ile Mixer Rap Müzik devam ediyor. Fransız DJ'nin dans müziğine kattığı harika şarkılardan biri. Feder'in başyapıtı Goodbye radyonuzdaydı, bizi geçmiş yıllarda dolaştırdı. 2023 yılında harika bir şarkıyla hayatımıza giren Ray sonunda kendi adını dünyaya çok daha geniş kitlelere bu şarkıyla duyurmuştu. All Seven All Shake'le birlikte seslendirdiği harika şarkısı bizi biraz yakın geçmişe götürsün o zaman. Escapism radyonuzda.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
3: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak
8: Finans, yarını güvenle planlar. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
9: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün

0: karşınızda. Yine playlistlerinize eklenecek mi onu soracağız sizlere. Benimsen Keme Kema için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden bu şarkı için oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir çarşamba günü, günün tarihi 20 Mayıs oldu. Doğum günü kutlaması için bir araya geldik. Duygu Bulut bugün yeni yaşını kutluyor. Biz de doğum günü partisini Metro FM'de gerçekleştiriyoruz. Duygu, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Cıvız Zoran, Mega I Follow senin için radyonda.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Reklamlar.
2: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
3: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
2: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
3: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla iş.
2: Aynen, hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor
4: Eda'cığım. Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzu bu harika Metro FM şarkılarını ben sizler için çalıyorum. Enforce ve Fallen Angel'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Levent Akçakoca'nın favori şarkısını dinliyoruz. David Guetta, Bebe Rexha birlikte.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
4: DJ'ye yüzünü salla, Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda yabancı müziğin keyfini zirvede çıkartıyorsunuz. Sikoto'ya vokal yapan isim çok iyi tanıdığımız Minnelli'di. Romanya'dan son yıllarda çıkan, adını en çok duyuran kadın vokallerden biri oldu ki bu şarkıya da çok yakışmış sesi. Yesterday ile 16'ya merhaba dedik. 17'ye doğru bir 60 dakikamız daha var. En iyi müziğin keyfini beraber çıkarmaya devam. Let Me Be geliyor.
1: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi. Frankie Bir.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: En uygun
7: reklamlar.
0: Elektronik müziğin efsane ismi Moby, 29 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Go ile başlayan kariyeri, milyonlarca albüm satışı ve unutulmaz performanslarla devam ediyor. PSM Love Summer by %100 müzik kapsamında Moby'nin dünyasına canlı bir yolculuk sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
8: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
9: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Vadiruz'da harika şarkılarla günü keyiflendirmeye devam. Halsey Bidatmi ile bizlere eşlik etti. Sırada Saatin Şansı ismi Sezer Kılıçer'in istek şarkısı var. Geçen yılın son günlerine karşımıza çıkmıştı bu şarkı ve 2026'nın en büyük hitlerinden biri olacak diye düşünüyorduk ki haklı çıktık. Who Gel Jamaican Bam Bam'la dünyayı dans ettiriyor ve Saatin Şansı ismi Sezer Kılıç'ın istek şarkısı olarak Metro FM'e geliyor.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM'de yeni mixtape müzik devam ediyor. Az da olsa pazartesi görünümlü bir çarşamba günüydü. Dünkü 19 Mayıs tatilinin ardından günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolumuzu iyice ilerlettik. Ve sona doğru giderken keyifleri zirveye çıkarmaya devam ediyoruz. David Guetta and Mary Calderay, Baby Don't Hurt Me ile ortalığı ayağa kaldırdı. Biraz sakinleşelim. Son günlerin en cool şarkılarından bir tanesiyle DJ Goja geliyor. Michiko Metro FM'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

gerçekleşecek. Dünya Kupası şarkısını da o seslendirdi ama efsane bir Dünya Kupası şarkısı var ki aradan yıllar geçse bile her zaman bizi keyiflendirir. Shakira Waka Waka ile Metro Online'da yolun sonu geldi. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız saatler, dakikalar. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. 14'te radyonuzdayım. Son şarkısı.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Reklamlar. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Forever Metro. Metro.
3: Non-stop. Non-stop Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go. Hadi başlayalım.

Romanyalı Alexandra Stan'in dünya sahnesine çıkış parçası. Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Türkiye dahil 7 Avrupa ülkesinde bir numaraya çıkan, dünya çapında 200 milyondan fazla Spotify dinlemesiyle Roman sanatçılarının rekorunu kıran parça. Mr. Saxo Beat radyonuzaydı. Around the World haftanın ortasında dünyayı dolaşıyor. Çarşamba akşamı saat 17. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın ve hafta içi her akşam olduğu üzere bugün de saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de garip hareketler yaparak eşlik edeceğinizi garanti ettiğim çok özel bir liste var. Özellikle 90'larda gece hayatı hızlı olanların hatırlayacağı parçalar arka arkaya radyonuzda olacak. Eğer gençseniz, 20'lerinizdeyseniz ilk kez duyacağınız parçalar da olabilir. Ama dikkat! Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinlemek için ücretsiz Karnaval app'i indirin. 1993'te İsveçli DJ Stonebridge, Korg M1 synth'inde bir bassline ararken yanlışlıkla bir ses buluyor. Beğeniyor ve ortaya çıkan remix tarihin kazara oluşan eserlerinden biri haline geliyor. Hit olduğunu aylar sonra Londra'da Top of the Pops'ta gördüğünde öğreniyor ve Robin S. vokalli Gary Charles'ın temel taşlarından biri. Amerika'da 5, İngiltere'de 6 numaraya yükselen Show Me Love radyonuzda. Siz de bana eğer sevginizi göstermek isterseniz Instagram'dan bir yorumunuzu, bir mesajınızı ve hatta takibinizi alın. Around the World with Arkın.

Everything But Therapy albümünden Lose Control patlamasını takip eden single, kalp kırıklığı ve uykusuzlukla yerini bulan Terry Swims parçası. Bad Dreams radyonuzdaydı. Kötü rüyalardan kurtulmanın yolu da, güzel rüyaları gerçekleştirmenin yolu da aynı. Uyanın ve harekete geçin. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyayı dolaşıyoruz. 2003'te İtalyan prodüktör Vito Lucente'nin Junior Jack alias'ından farklı olarak Room 5 takma adıyla yayınladığı, 1983 tarihli Oliver Cheatham Get Down Saturday Night parçasından sample olan, İngiltere'de 4 hafta 1 numarada kalan, deodorant reklamıyla evrenin her köşesine sızan parça, Make Love.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Joli ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Joli'ye gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz. Metro Music.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

2007 tarihli Good Girl Gone Bad albümünün ilk single'ı. İngiltere'de 10 hafta, Amerika'da 7 hafta bir numarada kalan Rihanna'nın kariyerini ikiye katlayan parça Umbrella'nın İngiliz House DJ'leri Seamus Haji ve Paul Emanuel imzalı yorumu radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Romanya'yı bir kere daha ziyaret edelim. 2005'te pop boy bandı Accent'in Adrian Sina vokalleriyle dünyaya açılan Avustralyalı pop kraliçesi Kylie Minogue'a açık bir hayranlık ilanı. Hollanda'da 4, Romanya'da 2 numaraya yükselen milenyum ortasının Romanya dance dalgasının ana akıma taşınmasını sağlayan parçalarından biri. Accent ve Kylie radyonuzda. Around the World with Arkın.

Yaşamın yapay zeka kabarında. Son dönemin en komik tazminat davalarından birinin kahramanı Afro Man parçası. 2001'den kalma İngiltere'de bir, Amerika'da 13 numaraya kadar çıkan Because I Got High. Algoritmanın elinde başka bir çağda yeniden inşa edildi. Afro Man evini asılsız bir iddiayla ve usulsüz şekilde basan polislerle dalga geçtiği için. Bu arada kendi evinin güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerle yaptığı videolarla kendisine açılan hakaret ve tazminat davasını kazanarak hem şerif ve yardımcılara bir iyi bir ders verdi, hem de adaletin gülümseyerek de kazanılabileceğini kanıtladı. Amerika gerçekten komik bir ülke. 2013'te 12 ardışık hafta Amerika'nın bir numarasında kalan ilham mı kopya mı sorusuna milyonlarca dolarlık yanıtıyla tarihe geçen parça. Marvin Gaye ailesinin 1977 tarihli Got to Give It Up'a benzerliği gerekçesiyle açtığı davada jüri Robin Thicke ve Pharrell'i suçlu bularak Marvin Gaye ailesinin mirası aleyhine 7.4 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar vermişti. Marvin Gaye parçaya söz yazarı olarak eklendi. 2015 yılından Robin Thicke, T.I. ve Pharrell Williams'ı bir araya getiren Blurred Lines Metro FM.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: doğasında var.
1: Reklamlar.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış.

0: ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro kontele.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the World.
2: Devam ediyoruz. And it goes a little something like this.

0: check this out.
1: Akşamüstü Eve Dönüş Partisi 1983 tarihli Run DMC klasiğini 1997'ye taşıyan Amerikalı prodüktör Jason Nevins'in kulüp yorumuyla yeniden inşa edilen Avrupa pistlerine yerleşen ve 1998 yılında Spice Girls'un ardışık 6 İngiltere 1 numarası yapmasının seriyi durdurarak sadece 2'ye 1 satış farkla 6 hafta İngiltere listesinde zirvede kalan, dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satan parça It's Like That radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de Ben Arkın'la Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba. 2021 Eurovision birinciliğinin ardından dünyaya sıçrayan İtalyan grubun Iggy Pop'un 1969 tarihli I Wanna Be Your Dog parçasına saygı duruşu. Iggy'nin bizzat dahil olduğu remix versiyonuyla ikinci hayatını bulan parça Maneskin ve I Wanna Be Your Slave. Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World with Arkın.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak, maç saat 22'de. Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybetmesiyle Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Southampton, rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için Premier Lig'e yükselme playofflarından ihraç edildi. Bosphorus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası başladı. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanan maçlarda uluslararası ve milli tenisçiler mücadele ediyor.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.
7: Devam ediyoruz.
10: Un dos tres, un pasito pa.

1995 tarihli Amerio Vivir albümünden 1996'da Porto Rico'lu DJ Pablo Flores'in Spanglish Remix ile Latin Pop'u ana akıma yükselten, 20 ülkede bir numaraya çıkan, dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satarak Ricky Martin'in Amerika listesindeki ilk girişini sağlayan Living La Vida Loca patlamasının ön sözü niteliğindeki ilk single'ı Maria radyonuzdaydı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de 2006'da İtalyan prodüktör Alex Godino'nun Crystal Waters vokalleriyle yarattığı mashup. Rune'a ait 2003 tarihli Calabria'nın saksafon hook'unu Crystal Waters'ın Destination Unknown vokali üstüne oturtarak 2007 yazına imza atan parça. İngiltere'nin 4 numarasına yükselen Alex Godino ve Crystal Waters'dan Destination Calabria.

0: 2023 XL Recordings imzalı. Berlin'den Koreli DJ Peggy Gou'nun büyük label çıkışı. İngiltere 5 numarası. Britanya'nın 70 yıllık chart tarihinde ilk altının tamamı kadın solo sanatçılardan oluşan haftasını yaratan parça. It Goes Like Na Na Na radyonuzdaydı. Dikkatli kulaklar hemen yakaladı. Tabii biraz da yaş gerekiyor bunun için. Bu parçada sample'lanan hook melodisinin sahibi sırada 1998'de Alman prodüktör Andre Tanneberger'in kazara keşfettiği İngiltere listesinin ilk trance bir numarası. İki hafta zirvede kalan 1999'un 5. en çok satan parçası. Andre Tanneberger yani ATB 9 PM till I come.
1: Around the world with Arkın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapının

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz. It's Friday, then.

0: 2021 yılında yeniden doğan 1992 tarihli Nightcrawlers parçası Push the Feeling On'un MK Remix'inden sample olan, Mufasa ve Hypeman'ın TikTok dans kliplerinde viral olarak keşfedilen vokalleriyle Belçika ve Polonya bir numarasına yerleşen, dünya çapında ardışık 10 ülke ilk onunda boy gösteren Ritual parçası Friday radyomuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ı, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. 1997'nin Eurodance manzarasını şekillendiren bir parçaya geçiyoruz. Dünyayı sallayan, İngiltere'de 2 numaraya yükselene kadar yaptığı satışla BPI Platin sertifikası alan parça. Döneme imza atan bir sound. Ve Sash, Rodriguez vokalleriyle Ecuador.
1: Dami tumano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.

0: 2007 tarihli İsveçli Petra Marklund'un, yani sahne adıyla September'ın, eski sevgilisine yazdığı en hassas sitemnamelerden biri. 2008 Hard to Beat Remix ile İngiltere 5 numarasına çıkan parça. 1999'dan bu yana Ace of Base'den sonra Amerika'da RIAA altın sertifikası alan ilk İsveç menşeli parça. Cry for You radyonuzdaydı.
1: Around the World with Arkın.
0: Hafta içinin tam ortası, eve dönüş yolunda Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın müzikal dolu bir dünya turu için Around the World dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te ve radyonun nostaljisiyle dinlediğiniz ilim frekanslarında yine Metro FM'de olacak. Amerika Dance Mix Show Airplay listesinin bir numarası ve Metro FM Top 40'imizde 9 haftadır yerini korumaya devam eden ve son 2 haftadır zirvede yer alan parça. 1995 klasiği Insomnia'dan sample alınan Maxi Jazz'in hayata veda etmesinden sonra mirasını temsil eden ekibin tarihte ilk kez izin verdiği BB Rexha'nın yeni Dirty Blonde albümünün ilk single'ı New Religion. Daha fazlası için yarın aynı yerde, aynı saatte Around the World'dayız.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Piyasalarda yüksek enflasyon endişesiyle hisse senetleri ve altın fiyatları en düşük seviyeye indi. Türkiye'de Nisan ayında elektrikli ve hibrit otomobil sayısı %84,7 arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi su fiyatında indirim yaptı. İndirim 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
6: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg bugün Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak, maç saat 22'de. Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybetmesiyle Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere'de Southampton, rakip takımların antrenmanlarını gizlice izlediği için Premier Lig'e yükselme playofflarından ihraç edildi. Bosporus Challenger Cup erkekler tenis turnuvası başladı. İstanbul Tenis Eğitim Merkezi kortlarında oynanan maçlarda uluslararası ve milli tenisçiler mücadele ediyor.
2: Türkiye'nin

0: nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister ol. Frankie Biz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Reklamlar. K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Epa! 1, 2, 3, un pasito pa-

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yönetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM. Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası... Metro FM. I feel like

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bir doğum günü sürprizi yap.
3: Metro FM. Limit.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM hesabını

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

0: around the world.
1: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
0: dünyanın her yerinde.
2: Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.